verdin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçu.

0: dinle.
1: Hala iki gibi yarım sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Sana yazdığım şarkıları yere yaydım dün. Satır satır her hece anlamsız olmuş. Sensiz

sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Sinevizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
0: Cinevizyon.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde. Tekiz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi. En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
1: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bulda yalnız sanadır bu hasretim.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi.
2: Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
3: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: benim işim. Açamayan gül gibi dalımda kurulmuşum. Ala gözlerim ala, bu müdür benim işim. Açamayan gül gibi dalımda kurulmuşum.
1: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Burası Radyo Karadeniz. Motatije priharjo arda çarçı çarçı çi çi çi bo bo çi çi. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.
1: Kırmızı kara temiz sardı dört yandımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen hafta sonu programından herkese merhabalar. Yeni bir hafta sonu bizim için başlıyor. Hepinize mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gün içindeki güzellikleri bugün de birlikte keşfedeceğiz. Türkiye'de ve dünyada neler oldu, en çok neler konuşuldu? Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberleri ve ilginç haberleri bugün yine program içerisinde sizlerle birlikte olacak. Seçtiğimiz şarkılar eşliğinde elbette ki.

0: Meral.
1: Ben her cumartesi ve pazar Alternatif'te
2: buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Teknoloji öyle bir hızla gelişiyor ki yapay zeka artık iyiden iyi hayatımızın tam merkezinde olmaya başladı ve Türkiye'de de bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Türkiye'de her 3 gençten ikisi kendini kötü hissettiğinde ailesi veya arkadaşları yerine yapay zeka ile konuşmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta kavurucu yaz sıcaklarını geride bıraktık ve sonbaharı iliklerimize kadar hissettik. Yurdun büyük bir bölümünde serin hava ve yağışlı hava etkiliydi. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Daha pastırma yazı var tabii ki. Bu arada tatil ve tabii ki tüm etkinliklerde sona erdi. Okullar açıldı. Ama tatil ve etkinliklere harcanan paralarla ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre tatile ve gezmeye harcanan para eşyalara harcanan paradan çok daha fazla mutluluk getiriyor diyor uzmanlar. Araştırma Texas Üniversitesi'nde yapılmış 2020 yılında. Araştırmada deneyim satın alan kişilerin maddi eşya satın alanlara göre çok daha yüksek mutluluk biriktirdiği öğrenilmiş. Yemek, seyahat ve etkinlikler bu deneyimler arasındaymış ama bunun için de çokça para lazım tabii ki.

0: Televizyon.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be. And she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen. Birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: Wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
4: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emily Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much. You're my best friend.
5: Slowly become a stranger again.
6: We carry each other with us.
0: Cinevizyon.
7: Pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
0: Alternatif devam ediyor.

önceki hafta olduğu gibi bu haftada akaryakıta gelen zam oranları en çok konuşulanlar arasındaydı. Birçok ilimizde mazotun litresi 100 TL'yi göstermeye başladı. Yani yakın gelmeye başladı. Durum böyle olunca da minibüsçüler, otobüsçüler, şoförler ve tabii ki birçok meslek grubu da zam haberi duymak istediğini belirtiyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerinden biriydi.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
2: Alternatif devam ediyor.

Koca bir yazı ayağınızı hiç suya değdirmeden geçirmiş olabilirsiniz. Çalışarak geçirmiş olabilirsiniz imkanlar doğrultusunda. Ya da bol bol tatil yapmış olabilirsiniz. Bakın Türkiye'de tatil mevsimi bittikten sonra bir araştırma yapıldı. Tatile gidenlerin %38'i olmayan parasıyla gitmiş. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'de bu yaz tatil yapanların %38'inin borçlanarak tatile çıktığı öne sürüldü. Veriler vatandaşların tatil masraflarını karşılamak için kredi veya borçlanma yoluna başvurduğunu ortaya koyuyor. Çünkü zaten gitmeseniz de ev, araba alabilme şansınız çok düşük olduğu için bari gezeyim diyor insanlar. Küçük borçlanmalarla en azından tatilini yapabiliyor. Çünkü artık para biriktirmek, ev almak, arsa almak falan bunlar orta halli insanlar için çok çok zorlaşmaya başladı.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte yaşlanma da tarihe karışmaya başladı. Yani şöyle düşünce olarak tarihe karışmaya başladı. Yaşlanma duruyor mu? Tabii ki durmuyor ama sosyal medyada içerik üreticisiyseniz ya da ne bileyim aktif halde sosyal medyadaysanız bunların hiçbiri de olmayabilir. Yaşlanmak ayıpmış gibi bir şey olmaya başladı. Çinli bilim insanları da bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başlamış ve bu araştırmaya göre insan vücudu yaşlanmaya 30 yaşında başlıyormuş. Yani o kolajen üretimi, hyaluronik asit, doğru telaffuz ediyorum inşallah. Bunların hepsi 30 yaşından sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor.

Alternatif yine bir araştırma haberiyle devam ediyor. Eşinizi öncelik sırasına koymanız, yani ilk önce benim eşim demeniz, hayatınızın geri kalanını düşündüğünüzden de çok daha hızlı yoluna sokuyormuş. Tabii güçlü ilişkilerin temelinde karşılıklı güven, anlayış, iletişim, ortak çaba yer alıyor. Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bunların çoğunu sorgular hale geldik. Maalesef ki hem kadınlar için hem erkekler için şu anki gerçeklerden biri. Ancak unutmamalı ki her ilişkinin dinamiği farklı ve mutluluk tek bir faktöre bağlı değil. Ama şöyle bir gerçek var, eşinizi hayatınızın merkezine koyarsanız hayatınız çok daha iyi oluyor.

0: biz vefayla.
1: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
2: Alternatif devam ediyor.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: İçinden bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Güzel

0: dinle. Hala ilk günkü gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Kalesi gibi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Ümit şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
1: 9 numara.
4: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
5: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Bolamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş, yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Burcu Güneş'in eşsiz yorumu ve etkileyici vokaliyle hayat bulan Ben Yanmam, Türkçe pop, alternatif pop ve slow pop şarkılarının olduğu listelerde yer almaya hazırlanıyor diyebiliriz. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
1: 20 numara.

inşa etmeye devam ediyor. Gelle radyo ve dijital platformlarda haftalarca zirvede yer alan, ardından zorla çizgisini güçlendiren Doma, ilk stüdyo albümünün habercisi. Yeni teklisi Uyku Yok'la dinleyicisiyle buluşuyor. Evet, sözde müziği Umur Doma'ya ait olan Uyku Yok'un prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Umur Doma ve

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Melike Şahin Ölmem Ölemem dinledik. 17 numarada ise Feride Hilal Akın'dan Rüzgar'ın Kızı vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 16 numaradayız. İkilem Eyvallah da çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinmeyen hatıraları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah tabi yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak da öne çıkıyor. Başarılı çalışma bu hafta listemizde.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gök. Ne oldu böyle dinledik. 14 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Geldik 13 numaraya. Oğuzhan Koç'un şarkısı bitti. Geçtiğimiz yazın enerjisini yakalayan, ritmik, güçlü prodüksiyon ve dillere dolanan melodisiyle birlikte gelmişti. Şarkı listemizde 13.

0: Televizyon.
1: Senin bu şehirli damat projesi var ya, çok güzeldir ha.
2: Bu kızı sizi seviyorum.
3: Seviyorum.
2: Damat mektebi kuruyoruz, analara şehirli damatlar yaratıyoruz.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Damat Mektebi. Uzun zamandır düğün yapılmayan bir köyde genç kadınların aileleri köyün delikanlılarını ham, kaba ve görgüsüz bularak kızlarını şehirli damatlarla evlendirmeyi tercih eder. Bu durum köyün genç erkeklerini umutsuzluğa sürüklerken birçoğu köyü terk etmek zorunda kalır. Yaşanan bu düzen gücünü şehirli damat furyasından alan Ferman Ağa tarafından ustalıkla yönetilmektedir. Ancak bir düğün günü gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılması köyde tüm dengeleri alt üst eder. Herkes bu esrarengiz kişinin efsanevi Rubin olduğuna inanırken yıllar önce köyden ayrılan ve şehirde bambaşka bir insana dönüşen Miran memleketine geri döner. Miran sorunun efsanelerde değil köy gençlerinin kendilerini doğru ifade edememesinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine köy kahvesini kapatarak damat mektebini kurar. Burada gençler iletişim kurmayı, karşısındakini dinlemeyi, özgüven kazanmayı ve kadınlara eşit, saygılı ilişkiler geliştirmeyi öğrenir. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel var. İyi seyirler.
5: Ne yapıyorsun?
6: Evet mi diyeceğim öyle hemen dünden razı gibi?
5: Valla ben de aynısını söyledim biliyor musun? Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar ayıptır.
6: Kime söyledin lan?
5: Kavuta.
6: Dur sakın beni takip etme.
5: Ya kavuz zaten benim tipim değil dur.
4: Sinevizyon.
7: Radyo Karadeniz 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Mela Bezel'den Yolda Bıraktın dinledik. 11 numaradaysa Tantaşçı Gidişat vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 10 numaraya. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün yeni teklisi, sevilen teklilerinden bir tanesi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafım Olur bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya büründü diyebiliriz. Şarkı listemizde

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

pop 20 devam ediyor 9 numarada Bengü'den. Ya Sen Gidip de dinledik. 8 numaradaysa bu hafta yükselişte olan şarkımız Hande Ünsal'dan Helal Olsun dinledik. 7 numaradayız. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli bu hafta listemizde 7 numarada.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hadise, Ara Beni dinledik. 5 numarada ise Blok 3, Sebebi Yar vardı. Şarkı bu hafta listemizde geçen haftaki yerini koruyor. Geldik

15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Emircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te dinledik. 2 numarada ise Mabel Matiz, Umrum Dışı vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. Sibel Can Epio, Kıyamam bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünce...

0: Top 20 sona erdi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Top 20'yi kaçırmayın. Top 20

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: en doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Hayat bizimle akıyor.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağlay yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon.
1: That's right.
2: Sen de kimsin?
1: I have wrestled with an alligator.
3: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Coleridge artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Cole'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Cole gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Cole hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
2: Yanımdaki adamın adı
5: Jason Statham.
3: Bu hesap kapanacak.
5: Sular kana bulanacak.
6: All you chumps are gonna bow.
7: Cinevizyon.

0: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğim beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Deje deje de diller suların taştı, midir suların taştı midir. Deje deje de diller suların taştı, midir suların taştı midir. Senin de benim gibi gözlerin yaşlı, midir gözlerin yaşlı midir. Senin de benim gibi gözlerin yaşlı, midir gözlerin yaşlı

0: Sadece müzik.
1: Haydi. En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden
0: ama bir sakat belalı humalı mı geldi? Sadece müzik, en iyi müzik. Ya gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para
2: burada yalnız. Sanadır bu hasretim. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. İstanbul Tavla Turnuvası. Katılımcılar hazır mı?
3: Tamam.
2: Öyleyse hadi dans.

0: Ay. Televizyon.
1: May I speak plainly? This family is in a death spiral.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Paramount Plus gösterimlerinden bir tanesi Mobland. Mobland 18 Eylül tarihinde Paramount Plus üzerinde ikinci sezonuyla geri döndü. Başrollerde Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan yer alıyor. Bu yeni bölümler yayınlanmadan önce platform kriminal dizi için resmi olarak 3. sezon onayını verdi. Sezon 2 10 bölüm içeriyor ve her cuma bir yeni bölümle izleyicisiyle buluşuyor. 18 Eylül'de başlayan yayın 20 Kasım tarihinde planlanan finale kadar sürmeye devam edecek. İlk sezonsa Paramount Plus üzerinden tamamıyla izlenebiliyor. Bu yeni dalgada Harriganlar suç imparatorlukları zaten kırılganken yükselişteki rakiplerin tehdidi altında tek bir cephe göstermeye çalışıyorlar. İç çekişmelerde alevlenerek ailenin içindeki ittifakları ve sadakatleri sınamaya devam ediyor. Tom Hardy, Harry Dassault rolünü yeniden üstleniyor. Klanın en tehlikeli krizlerini çözmekten sorumlu fixer ve güvenilir adam. Harriganların talepleriyle artan şiddet arasında sıkışan bu karakter giderek daha kırılgan bir dengeyi korumak zorunda kalırken ailenin her üyesinin güvenliği de geçici hale geliyor. Mobland, Paramount Plus'ta gösterimde. İyi seyirler.
3: It's been an exciting development.
4: Conrad?
5: I'm completely bonkers berserk.
3: I want Conrad dead.
0: Cinevizyon.
6: Radyo Karadeniz. Ailemde tekiz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinleyecek.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi.
2: Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
3: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.
3: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Gaza.
1: Duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde.

0: istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: dinle.
1: Alaykünkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Gaza.
1: Duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
1: Radyo Karadeniz, Dalga FM.

Burası Radyo Karadeniz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Çiçek açtım toprağına sevdim. Kat beni vatanına. Kurban olayım yarim. Ömrümden eksik olma.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: dinle.
1: Hala ilk gibi yarım sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Bugün

Bom ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: günaydın.
1: Daha güncel.
0: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yürüm mala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: İçine dert olacak sana bu son bakış. İçine dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahve.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: kaldı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur af dilenecek. Andolsun.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.